Yarın boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288-318-2338.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 2 Ekim Cuma sabahındayız ve 8.20'yi gösteriyor saatler. Tatlı tatlı yağmur yağıyor zaman zaman. Peki Cuma ve yaklaşan hafta sonunda hava nasıl olacak Trakya'da? Detaylar az sonra. Günaydın.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisürücükursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: otosor.com.tr.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor Küpe FM'de. Farkında değil olabilirsiniz. Yani farkında olmamış olabilirsiniz henüz daha erken. Henüz ihtiyaç olmadıysa, deponuz doluysa, LPG'yi yeni doldurduysanız haberiniz olsun. LPG'ye 24 saat içinde ikinci kez zam geldi. Fiyatlar 40 lirayı aştı. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4 lira 65 kuruşluk zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da 40 lirayı aştı.

0: PFM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de olduğu bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki hitabı sırasında salonu terk eden yeni partili milletvekilleri hakkında gitmeleri doğru olmamıştır dedi. MHP lideri, yeni partiden yenilikler bekliyoruz diye konuştu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
3: Spor.
4: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. A milli takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, Belçika deplasmanında reaksiyon vermeleri gerektiğini belirterek kazanmak istediklerini söyledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Have you add that up to all of the other things, Midnight Hammer?
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Sabah haberleri devam ediyor ve saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Henüz daha sosyal medyada kaydırırken karşınıza çıkmadıysa muhtemelen önümüzdeki saatlerde ya radyodan duyacaksınız ya sosyal medyada önünüze çıkacak. Bir belediye daha operasyon ve bir belediye başkanı daha gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

Yok bunun, artık yorgunum, biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Poyraz'la beraber soğuk bir kış provasına hazır mısınız bugün? Herkes kalın giyinsin, şemsiyeler de hazır olsun, baştan söyleyelim. Bölgede Edirne hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek gün boyunca. Yağışlar İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda özellikle yerel kuvvetli olacak, hatırlatalım. Rüzgar da şiddetli, kuzey

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Akaryakıt zammı çiftçinin sabrını taşırdı. Tonlarca gübreyi kapıya yığmışlar. Merak etmeyin. Bizde böyle şeyler olmuyor biliyorsunuz. Akaryakıt zammı Fransa'da tepkilere neden olmuş. Çiftçilerin sabrını taşırmış. Çiftçiler tonlarca gübreyi vergi dairesinin önüne dökmüşler. Binaya tazikli su sıkmışlar. Peki çiftçilerin bu böyle büyük protesto yapmasına sebep olan zam ne kadar merak ettiniz mi? Litre başına 45

0: Tekrar söyle.
1: Küpe FM reklam.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
5: Chery. Just.
4: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

siyahken her yanım huzurumsun. Uçurumsun, atlasam karanlığına adım unutulsun.

Gençlerin ayıla bayıla dinlediği gruplardan bir tanesi Dolu Kadehi Ters Tut radyolarınızdaydı. Veda vakti geldi. Bakıyorum bugün Dünya Gülümseme Günü'ymüş. Gülümsemek yüzdeki kusurları gidermenin en kestirme yoludur derler. Onun için gülümsemeyi yüzümüzden eksik etmememiz galiba hepimiz açısından, moral açısından da iyi. Çünkü bir taraftan da gülmek gülümsemek bulaşıcı. Güzel haberler alacağınız, sizi gülümseten haberler alacağınız bir gün olmasını diliyorum veda ederken. Bu arada Küp FM'in Instagram hesabını eğer takip ederseniz orada sizi gülümseten içerikler de paylaştığımızı, güncel haberlerin yanında bu tür içerikler de paylaştığımızı göreceksiniz. Beğendikleriniz olursa bir like'ınızı alırız. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Üzdüler mi? Susarım adetimdir. Sen bana sakın bakma, beni kırmadın da sormadın da.

0: gibi değil.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ataşehir Belediyesi'ndeki 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle Cumhur İttifakı'nın İBB meclisindeki üye sayısı 142'ye yükseldi. CHP'nin üye sayısı 154'e düşerken iki grup arasındaki fark 12'ye indi. 8 üyenin daha geçmesi halinde dengenin AK Parti lehine değişebileceği belirtildi. LPG'ye 24 saat içinde ikinci zam geldi. 1 Ekim'de yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 65 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemli transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili ödemenin pazartesi günü gerçekleştirildiği duyuruldu. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 2 Ekim Cuma sabahından haftanın o en tatlı, en hafif gününden hepinize kocaman bir merhaba. Çaylar kahveler tazelendiyse, radyolarınızın sesi biraz daha açıldıysa hafta sonunun kapısını birlikte aralıyoruz. 6 Ekim Salı günü bir pop masalı projesiyle Harbiye sahnesine çıkacak. Türk pop müziğinin farklı dönemlerinden izler taşıyan bu özel repertuar, nostaljik seçkiyle günümüz sahne enerjisini aynı akşamda bir araya getirecek. Emre Altuğ'la yeni bir güne hepiniz

0: FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Önümüzde mis gibi iki gün var ama önce bugünü harika müzikler ve bolca müzik haberlerle güzelleştiriyoruz. Kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir kararın eşiğinde olduğunu açıklayan Kapalı Çarşı'da kardeşi ve kuzeyinin devam ettirdiği aile işine katılabileceğini belirten, tezgahta çalışmaktan da çekinmeyeceğini ifade eden, son çıkardığı Vara Vara şarkısının klibinden memnun kalmıştı.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergen B'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.

Takvimden 2 Ekim Cuma'yı gösteriyor. Sonbaharın o tatlı serinliği sabahın erken saatlerinde kendini hissettirirken içinizi ısıtacak melodilerle karşınızdayız. Sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da adından söz ettiren, geçtiğimiz aylarda 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğu açıklanmıştı. Bu kez peş peşe yayınladığı yeni karelerle kısa sürede yorum yağmuruna tutulan bambaşka biri gibi estetik yakışmış şeklinde yorumlar alan 51 yaşındaki Ebru Gündeş konuğumuz oluyor. Selam.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan bulur. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 21 32 siset.com.tr.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri başınızda.
5: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Arçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Arçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de olduğu bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki hitabı sırasında salonu terk eden yeni partili milletvekilleri hakkında gitmeleri doğru olmamıştır dedi. MHP lideri, yeni partiden yenilikler bekliyoruz diye konuştu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
1: Spor.
2: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. A milli takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, Belçika deplasmanında reaksiyon vermeleri gerektiğini belirterek kazanmak istediklerini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Koskoca bir haftayı geride bıraktık, yorulduk, koşturduk ama işte cuma geldi. Önümüzdeki birkaç saat boyunca tüm stresi bir kenara bırakıyoruz Küpe FM frekanslarında. Kariyerinde yeni bir sayfa açan, merakla beklenen yeni albümün şarkısını söyleyen kadını tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturan, yeni çalışma yalnızca şarkılardan oluşan bir albüm değil, yıllar boyunca yaşadığı, hissettiği ve müziğine taşıdığı duyguların da güçlü bir yansıması olarak dikkat çeken projesiyle adından bahsettiren Gülay'la şimdi nostalji zamanı.

0: Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik'ten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288-12-36-00.
0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282-255-5544. RofaEnerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram $199.95. Türk şeker küp şeker kilogram $49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532-597-42-kursu.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenli. Alçan Vinç 0545-740-1055. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar

Bugün cuma, bugün biraz daha fazla gülümseme, biraz daha fazla müzik, biraz daha fazla keyif günü. Çünkü bazen bütün haftanın yorgunluğunu tek bir güzel şarkı alıp götürebiliyor. O zaman cuma günü enerjisini yükseltmenin zamanı geldi. Uzun süredir müzikal ortaklık yürüttüğü Kurtuluş Kuş'la yollarını ayıran, solo kariyerine hız kesmeden devam eden, 2026 yılı içerisinde peş peşe çıkardığı Diva Bir Sigara Yaktım ve Ama Başaramadım gibi hit teklilerle müzik listelerin üst sıralarında yerini koruyan ve söz ve bestesi tamamen kendisine ait Git O Yüzden isimli yepyeni single projesiyle de bugünlerde altından bahsettiren Burak Bulut bizlere sesleniyor. Beni

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Popüler müziğin en ileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ataşehir Belediyesi'ndeki 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle Cumhur İttifakı'nın İBB meclisindeki üye sayısı 142'ye yükseldi. CHP'nin üye sayısı 154'e düşerken iki grup arasındaki fark 12'ye indi. 8 üyenin daha geçmesi halinde dengenin AK Parti lehine değişebileceği belirtildi. LPG'ye 24 saat içinde ikinci zam geldi. 1 Ekim'de yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 65 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili ödemenin pazartesi günü gerçekleştirildiği duyuruldu. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

tüm çalışanlara, dükkanını açanlara, direksiyon başındakilere ve radyo karşısında hafta sonu saatlerini sayanlara kocaman bir selam. Cuma öğleden sonrasındayız. Günün ikinci yarısı başladı ve hafta sonuna sadece birkaç saat kaldı. İşlerinizi kolaylaştıracak, odaklanmanızı sağlayacak ve gününüze neşe katacak şarkılarla yanınızdayız. Lades parçasında alışık olduğumuz melankolik, derin ve modern indie rock tınılarını koruyan, ikili ilişkilerde sonunu bile bile hataya düşmeyi, kırgınlıkları ve aşk acısını anlattığı yepyeni şarkılarıyla alternatif modern rock müziğinin sevilen grubu Mavi Gri şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629. Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Saatler öğleni gösteriyor. Cuma gününün o tatlı rehaveti yavaş yavaş üzerimize çökmeye başlayacak. Çaylar kahveler tazelendiyse öğleden sonrasının ilk saatlerinde yine birlikteyiz. Haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakmaya az kaldı. Şimdi biraz arkamıza yaslanıyor, içinizi ısıtacak en güzel mevzulara kulak veriyoruz. Küpe FM stüdyolarından hepinize keyifli ve huzurlu bir öğleden sonrası diliyoruz. Kendine has vokal tarzı ve melodik anlatımıyla bilinen bu şarkısında da melankolik hip hop ve rap tınılarını ön plana çıkaran, söz ve müziği tamamen kendisine ait olan Kralın Kızı isimli parçayla bugünlerde adından bahsettiren Türk rap ve alternatif müziğin özgün kalemlerinden Ahiyan şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takırız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise yeni şarkıları Benim Olsana yayınlanmasının 14. saatinin geride bırakırken 2.3 milyon izlenmeyi aşan Crush ekibiyle hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de olduğu bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki hitabı sırasında salonu terk eden yeni partili milletvekilleri hakkında gitmeleri doğru olmamıştır dedi. MHP lideri, yeni partiden yenilikler bekliyoruz diye konuştu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
1: Spor.
2: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. A milli takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, Belçika deplasmanında reaksiyon vermeleri gerektiğini belirterek kazanmak istediklerini söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Müzikal takınız Küpe FM'de. Gündüz yolculuğumuz başladı bu güzel cuma gününde. Haftanın son iş günündeyiz. Ekim ayı içerisinde ilerlemeye başladık ve bu haftanın son gündüz yolculuğuna Ebru Gündeş'le başlamıştık. Az önce Ah Yar Bizlerleydi yepyeni şarkısını dinledik. Ebru Gündeş'in hemen sonrasında da Yonca Lodi'yi ve Murat Güneş'i ağırladık İncir Ağacı isimli çalışmalarıyla. Böyle şıkır şıkır bizim motiflerimizle süslü güzel şarkılarla başladık. Ritmimizi düşürmeden de yeni Bahadır Tatlıöz şarkısıyla devam edeceğiz. Ego bizlerle olacak.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Just wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Yeni Şarkılar Cuma'sında yeni şarkıların, yepyeni şarkıların bizlerle buluştuğu bu güzel günde günün yeni şarkılarından bir tanesi, haftanın en iddialı şarkılarından bir tanesi arkadaşlar, De Dublüman ve Sıla ortak çalışması Acı Bal radyolarınızdaydım. Bu hafta, yani bu cuma aslında öyle aşırı derecede verimli bir cuma olmadı. Tamam, güzel paylaşılan şarkılar var. Bu güzel şarkının yanı sıra mesela Ajda Pekkan'ın yepyeni şarkısı çıktı. Onun gibi bazı şarkılar var yeni, ama artık sonbahara geldiğimizden nedir nedir birazcık azaldı gibi yeni şarkı çıkışlarım. Mabel Matiz'le devam edeceğiz. Aşkın Nur Yengi Mabel Matiz ortaklığıyla bizlerle buluşmuştu. Bu güzel şarkıyı hatırlayacağız yakın geçmişten. İki satır yara şimdi sizlerle.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 12 94.
6: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
7: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.

0: olsan ben yok.
1: Yepyeni şarkısıyla Mansur Ark'ı ağırladık. 1997 yılında tanımıştık kendisini. O meşhur kült şarkısıyla neydim? Çok keyifli bir şarkıydı da maalesef şimdi bir daha aklım Zeynep'in şarkısına gitti. Maalesef şarkısıyla fırtınalar estirmişti adeta Mansur Ark. Bugünlerde bir kez daha karşımıza çıktı. Bir geri dönüş olur umarım, beğenilir, yolu açık olsun diyelim. Hareketli, eğlenceli, keyifli bir şarkı bence. Bakalım ne kadar beğenilecek, hep beraber göreceğiz. İrem Deriş ile devam etmeden önce hemen hatırlatalım. Bu akşam önemli bir maç var arkadaşlar. Belçika-Türkiye maçı. Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Umarız artık şeytanın bacağını kırar, galibiyetle tarışır diyelim bu turnuvada. İşte Küpe Efendi, şimdi İrem Derici sizlerle.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

birazcık da ekonomi diyelim arkadaşlar. Amerika-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubunda 3 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren, yani yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Efendim benzin grubunda ise 2 Ekim 2026'da fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu sefer böyle küçük bir indirim söz konusu haber vermiş olduk. Ve Burcu Güneş'le devam edelim gündüz yolculuğumuza. Burası Müzikal Takınız Küpe FM.

0: gerisi kolay.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili

0: firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Güleburgaz'da 1 Ekim itibarıyla 1. derece şehit yakınları gaziler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla %40 ve üzeri engelli bireyler ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle yaşlı bireylerin şehir içinde daha rahat hareket edebilmesi açısından uygulamanın önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek petrol fiyatları çok yakında düşecek dedi.
1: Spor.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol, ilk ifadesinde bahis oynamadığını belirtti. Yasin Kol, hesap hareketlerinin yalnızca borç isteyen bazı kişilere gönderdiği paralarla sınırlı olduğunu söyledi. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: yapıp.
1: Avrupa 2026 yazını aşırı sıcak ve kuraklıkla geçirdiği değerli dinleyiciler, kıtanın %52'si çok güçlü sıcaklık stresine maruz kalırken Batı Avrupa'da ortalama sıcaklık 21.7 dereceyle 2003 rekorunu aştı. Kuraklık nedeniyle Ren, Tuna, Po ve diğer büyük ülkelerden bu yana en düşük yaz debileri görüldü. Düşük su seviyeleri taşımacılık, tarım, enerji üretimi ve içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturdu. Bilmiyorum farkında mısınız? Türkiye'nin birçok yerinde, Marmara bölgesinde, bizim bulunduğumuz yerde mesela İstanbul, Silivri'de ben öyle aşırı derecede sıcak günler yaşadığımızı hatırlamıyorum bu yaz. Genelde böyle hani gece olduğu halde mesela evden çıktığınız zaman dışarıya ya da balkona çıktığınız zaman adeta bir fırına girmişsiniz gibi bir his olabiliyordu. Böyle aşırı sıcak Afrika ataklarının olduğu zamanlarda böyle hisler olabiliyordu. Bu kadar bunaltıcı sıcakları olabiliyordu. Tamam, yine çok sıcak günler olmadı değil ama bu derece olmadı sanırım. Bu yaz birazcık daha makul bir yaz geçirmiş olduk. Öyle aşırı sıcaklar Avrupa'da kaldı genellikle ve maalesef bir sürü de insan hayatını kaybetti. Bakalım kış nasıl geçecek? Yoğun yağışlı sert bir kış olacağı söyleniyor. Her sonbaharda da bu söylenir ama bakalım gerçekten nasıl olacak? Kışın

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermek 112 729 01 32 SR.
3: Asaj pen kalitesi GİSAM 2 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağın üretici bayi GİSA Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı Dinç, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam. Küpe
7: FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 santim 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yapıldıktan çok uzun yıllar sonra bir kez daha viral olmuş şarkılardan bir tanesi olduğu Mor ve Ötesi. Cambaz değerli dinleyiciler, 1990'lı yıllardan beri varlıklarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin en köklü rock gruplarından bir tanesi. İlk kuruldukları yıllarda yaptıkları müziğin yanı sıra sıklıkla zengin insanların kurdukları rock grubu olduklarından den vurulmuş. Böyle bahsedilmiş yani Mor ve Ötesi ile ilgili. İlginç bir şekilde. Ama sonraları müzikleri çok daha ön planda oldu. Genellikle böyle oldu tabii ki. İyi de oldu diyelim. Cambaz'ı hatırladık bir kez daha. Köfn'le devam edeceğiz. Yepyeni şarkıları yine bana var şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 720-44 irmethospital.com.
5: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım.

0: sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Kendimi kaybettim sayenizde. Son kez inanır ilerim sayenizde.
1: Güzel bir Ercan Saatçi şarkısı hatırladık. Sayenizde radyolarınızdaydı. Bu güzel cuma gününde gündüz yolculuğumuzu noktalıyoruz ama Küpe FM'de kaliteli müzik yolculuğunuz devam edecek. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Sonrasında haftanın son dilekli müzik keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ataşehir Belediyesi'ndeki 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle Cumhur İttifakı'nın İBB meclisindeki üye sayısı 142'ye yükseldi. CHP'nin üye sayısı 154'e düşerken iki grup arasındaki fark 12'ye indi. 8 üyenin daha geçmesi halinde dengenin AK Parti lehine değişebileceği belirtildi. LPG'ye 24 saat içinde ikinci zam geldi. 1 Ekim'de yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 65 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili ödemenin pazartesi günü gerçekleştirildiği duyuruldu. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Küpe FM.
5: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Küpe FM'den iyi günler. 2 Ekim Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün Dünya Gülümseme Günü. Bunu unutmayalım ve birbirimize gülümsemeyi ihmal etmeyelim.

0: Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
6: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

güçlü sesi, yenilikçi tarzı ve başarılarla dolu kariyeriyle Türk müzik tarihinin ikonu Ajda Pekkan, sessizliğini Şahsen Ben'le bozdu. Söz ve müziği Tamer Gürsoy, düzenlemesi ise Volga Tamöz imzası taşıyan Şahsen Ben, güçlü sözleri, modern altyapısı ve Ajda Pekkan'ın kendine özgü, benzersiz şimdi radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Küpe FM reklam.

0: Alternatif sahnenin üretimleriyle dikkat çeken ve kısa sürede yıldızı parlayan yeni gruplarından Maderzat, Türk pop müziğine damga vuran güçlü isim Yeşim Salkım'la yepyeni bir şarkı için bir araya geldi. Sözü Mehmet Tahir Peker'e, bestesi Burhan Bayar'a ait olan Yalan'ın içindeki şiirin sözlerini Serdar Aksoy yazdı.
1: Yazımızı yazan kalem, anladım ki hepsi yalan.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin son yıllarda global yolculuğu başlayan isimlerinden Zeynep Bastık, Balkanların güçlü pop yıldızlarından Durata Dora ile özel bir düette buluştu. İki sanatçının birlikte seslendirdiği İnat, tüm dijital platformlarda

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli

0: veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Lüleburgaz'da 1 Ekim itibarıyla 1. derece şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla %40 ve üzeri engelli bireyler ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle yaşlı bireylerin şehir içinde daha rahat hareket edebilmesi açısından uygulamanın önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıkları iddiasını yineleyerek petrol fiyatları çok yakında düşecek dedi.
1: Spor.
2: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol, ilk ifadesinde bahis oynamadığını belirtti. Yasin Kol, hesap hareketlerinin yalnızca borç isteyen bazı kişilere gönderdiği paralarla sınırlı olduğunu söyledi. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95, İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Kırklareli 19, Tekirdağ ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Küpe FM.
0: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Dedip Duman, Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Sıla ile bir araya geldi. Söz ve müziği Mustafa Yavuz'a ait olan Acı Bal isimli şarkı, geçmişte kalmış bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlığı ve vazgeçememe halini anlatıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çorlu hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi 4'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 12 94.
6: Chery.
7: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi Sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi Sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim 0532 515 01 59.
8: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

İndi müzik sahnesinin kendine özgü gruplarından Pelerin bir yılın ardından yeni single çalışması Siyah'la dinleyicilerle buluştu. Elektronik altyapının yarattığı atmosfer şarkının melankolik anlatısını desteklerken yapay zeka destekli vokal melodisi parçaya hem kırılgan hem de akılda kalıcı bir karakter kazandırıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
3: Küpe FM reklam.

Mustafa Ceceli ve Ümit Sayın'ın ve Ümit Sayın albümünde yer alan Gönül Yareler İçinde için hazırlanan klibi müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Ümit Sayın'a ait olan şarkının yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 8 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Başak Ticaret Arçelik'te atları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün Dolu Kadehi Ters Tut grubuyla olsun. Keyifli bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. LPG'ye 24 saat içinde ikinci zam geldi. 1 Ekim'de yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 65 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanter silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemli transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili ödemenin pazartesi günü gerçekleştirildiği duyuruldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın partlı, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Herkese merhaba. Trakya'nın en çok ve en sık dinlenen radyosunda Küpe FM frekanslarındasınız sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim ve en iyilerle tam 2 saat boyunca beraberiz bugün de ve bütün bir hafta boyunca özellikle çalışanların sabırsızlıkla beklemiş olduğu güzel bir hafta sonuna doğru ilerliyoruz değerli dinleyiciler. Bir yandan da Türk pop müziğinin sevilen sesi yanıtı vereceğiz. Bu arada beni Eskişehir'den dinleyen, Küpe FM'i Eskişehir'den dinleyen yalın hayranları varsa size güzel bir haberim var. Önümüzdeki hafta 7 Ekim çarşamba akşamında yalın hazır olun Eskişehir sizin şehrinizde olacak. Saat 21'i gösterdiğinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda en güzel şarkılarını seslendirecek yalın bu konser haberini de vermiş olalım. Ve en iyilerin tadını çıkarmaya yalının akşamüstü şarkısıyla başlayalım.

0: için otosor.com.tr.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Arçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışa özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Arçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
5: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

Sevgili dinleyiciler, bugün 2 Ekim aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından şiddetin her türüne karşı olan farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Şiddetsizlik Günü olarak ilan edilen bir günden bahsediyoruz. Değerli dinleyiciler, bizler de bugüne dikkat çekmek istiyoruz. Zira çok fazla şiddet olaylarını da ne yazık ki haberlerde de veriyoruz, görüyoruz. Şiddetsizlik Günü olarak ilan edilen, şiddete söylenen bu günü altını çizmek istedim ben de. Devam edelim en iyilerin tadını çıkarmaya. Sıla var sırada. Ağır baş verdiği şarkısı radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de haftanın son iş ve okul günü artık geride kalıyor ve haftanın son eve dönüş keyfinde beraberiz değerli dinleyiciler. Hafta sonuna sizleri hazırlayan şarkılarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda sırada bu kez müzik dünyasının genç isimlerinden, genç yıldızlarından birisi var. Mebrure o da. Şimdi Mebrure özellikle bir tartışma da başlamıştı. Yapay zeka mı yoksa gerçek mi? Adı da yani Mebrure olduğu için ismini bu isimle duyurdu. Yapay zeka olmadığını kendisi ifade ediyor. YouTube hesabının açıklamasında ben yapay zeka değilim, ismim müstear, sözler, beste ve ses bana ait, resmim avatar, umduğum kadar başarılı olana kadar görüntü yok, ses var ifadelerine yer veriyor Mebrure ama yapay zekanın desteklediği stüdyo programlarından da faydalanıyorum diyor, bunu inkar etmiyor ama sözler, ses ve besteler benim diyor. Kendisi yapay zekadan uzak, orijinal bir şarkıcı olduğunu iddia ediyor Mebrure sevgili dinleyiciler. Değilim şarkısıyla şimdi radyolarınızda hepiniz tekrar hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz ilaveleri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Factoring. Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin en iyileriyle size eşlik etmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu aya oldukça de başlayan sevgili Tuğba Yurt'la ilerleyeceğiz. Dün akşam İstanbul'da Harbiye'de açık havada harika bir konsere imza attı sevgili Yurt. Eski yeni en sevilen şarkılarını seslendirme performansını hayranları için gösterdi Tuğba Yurt. O güzel sesiyle de şimdi onu konuk etme zamanı geldi. Küpe FM frekanslarında Tuğba Yurt'tan ve aynı zamanda bir düet ikilem de var bu şarkının içinde. İçiyorum ederimize şarkısı radyolarınızda keyifli dakikalar.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alın. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe ev nakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Programın başında belirtmiştim, bugün 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü diye. Şiddetin olmadığı bir dünya aslında sadece büyük adımlarla değil, günlük hayatımızdaki küçük davranışlarla da mümkün olabilir. Yani birbirimizi belki dinlemek, belki anlamaya çalışmak ve farklılıklara saygı göstermek bunun en temel yollarından birisi. Ki bunları başarabilirsek herhalde şiddet haberlerini de almayız diye düşünüyoruz özellikle ülkemizde. 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü'ne dikkat çekmeyi ben bu programın içerisinde. Sırada bu kez Emircan İrek'le devam edeceğiz. Geçmiş Geçmişte şarkısıyla radyolarınızda iyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Raş.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. LPG'ye 24 saat içinde ikinci zam geldi. 1 Ekim'de yapılan 1 lira 45 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 65 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilgili ödemenin pazartesi günü gerçekleştirildiği duyuruldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 13 kuruş, 1 euro 55 lira 31 kuruş, gram altın 6616 liradan, çeyrek altın 10747 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram...

0: 149.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Oğuzhan Koç'la devam edeceğiz. Bu aralar tabii magazine de yansıyan, haberlere de yansıyan bir gelişme var. Oğuzhan Koç'un bir süredir devam eden kira davası vardı. Ev sahibiyle yaşamış olduğu o polemikte 85 bin TL ödemiş olduğu evine yaklaşık 4 kat zam yapılmak istenince ev sahibiyle karşı karşıya geldi Oğuzhan Koç. Ünlü şarkıcı buna itiraz etmişti. Tarafların uzlaşamaması üzerine mahkemeye taşınan kira anlaşmazlığına bilirkişi raporu da ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Burada işler Oğuzhan Koç'un pek de istediği gibi olmamış. Hazırlanan bilirkişi raporunda Oğuzhan Koç'un oturduğu evin kira bedelinin 360 bin TL olduğu belirtilmiş ve ev sahibinin aslında istemiş olduğu paradan bile 10 bin TL fazla bir rakam. Oğuzhan Koç'un da yeni

kirası biraz indirimle birlikte 324 bin TL oldu. Fakat bu dosya daha kapanmış değil. Oğuzhan Koç'un avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği ve dosyayı üst mahkemeye taşıdığı öğrenilmiş. Bugünlerde tabii yansıyan bir konu olduğu için de Oğuzhan Koç'la alakalı ben de bahsetmek istedim. Konu şu anda kapanmış görünüyor sevgili dinleyiciler. Oğuzhan Koç o güzel sesiyle şimdi radyolarınızda bitti bizlerle.

0: Bitti.
1: Küpe FM reklam.
2: Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoson.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve balat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan yeni 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. Cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de haftanın son eve dönüş keyfini yaşamaya devam ediyoruz. 2 Ekim bugün Uluslararası Şiddetsizlik Günü'ndeyiz efendim. Şiddetin önlenmesi için de Türkiye'de farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. Hani madem bugün böylesine önemli bir gün, Şiddetsizlik Günü'ndeyiz. Türkiye'de özellikle ben de bahsetmek isterim ki özellikle kadınlar açısından da önemli bir uygulama var, KADES diye. Uygulama şiddet ya da tehdit anında kadınların tek bir dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlıyor. Temennimiz de bu uygulamalara hiç kimsenin ihtiyaç duymadığı bir toplumda yaşayabilmek. Ne yazık ki maalesef kadın şiddeti haberlerini görüyoruz, duyuyoruz ülkemizde. Ne yazık ki yaşanıyor. O yüzden de son olsun diyoruz artık, son bulsun diyoruz artık ve 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü'nün de altını çizmek isterim ben de sevgili dinleyiciler. Ve sırada Buzdan Şato şarkısıyla Model grubu radyolarınızda, iyi müziğin doğru adresindesiniz. Mehmet Ali ben.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık gelimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü...
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontakla veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Önümüzde güzel bir hafta sonu tatili var. Güzel bir sonbahar tatili olacak. 2 gün sürecek olan sevgili dinleyiciler. O yüzden de şimdiden herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Ve Küpe FM'de Cuma eve dönüş keyfinde müziğin sevilen yıldızlarına, iddialı yıldızlarına da bir yandan kulak vermeye devam ediyoruz tüm hızıyla. Onlardan biri de sevgili Burcu Güneş olacak. O güzel sesiyle bize eşlik edecek. Duygusal bir yolculuğa da çıktı sevgili Burcu şu günlerde. Yeni çalışması, yeni single'ıyla daha doğrusu sevgili Burcu Güneş, Türk pop müziğine hiç kuşkusuz çok fazla damga vurmuş şarkıları olmaya devam ederken, bu kez de uzun bir aranın ardından bizlerle yepyeni parçasını buluşturdu sevgili dinleyiciler. Hadi gelin kulak verelim Burcu Güneş, Ben Yanmam'la radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatı ve randevu için 444-50-58.
4: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Sevgili Buray'la bu saat dilimini noktalarken ben de size veda edeceğim sevgili dinleyiciler. Bu arada Bursa'dan bizi dinleyen, Küpe FM dinleyen Buray hayranlarına harika bir haberim var. Buray haftaya çarşamba akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda eski yeni en sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle beraber seslendirince yaz biterken o güzel havanın eşliğinde yazın son konserlerinden birisini yani yaz esintisini hissedeceğiniz o konseri belki de kaçırmazsınız ve ajandanıza not ederseniz değerli dinleyiciler. Bu arada sevgili Buray onun 11 yaşında bir engelli hayranı vardı ve Buray'la beraber şarkı söylemekte en büyük hayali. Buray da bunu duyunca kayıtsız kalmadı ve o genç kızımızla güzel bir düet yaptı. Buray'a kendi bestelerini çaldı o görme engelli piyanist ve onunla beraber şarkılar söyledi. Böyle güzel haberler, pozitif haberler almak da güzel bir şey tabii ki. Şimdi Haykırasım Var'la Kulak 2 Ekim 2026 Cuma akşamında ben Mehmet Ali Ayanoğlu radyolarınızdaydım. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Şimdilik hoşça kalın. Küpe FM'de kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Efendim herkese merhaba ve işte geldik cuma gününe. Ekim ayının da ilk günlerindeyiz ve kutlu mutlu cuma, hayırlı uğurlu olsun. Çünkü harika bir şey cuma gününe ulaşmak, hafta sonuyla ilgili planların canlandığı yerdeyiz. Ve tabii ki Küpe FM'deyiz. En iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Sizlerleyim diyor ve ilk şarkıyla da programı başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. Just
3: wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

Sakin ol da Sertab Erener'le devam edeceğiz. Evet, sakin olmak lazım ama işte her zaman da olmuyor. Yoksa en büyük güç sakinliktir diyorlar. Çok doğru. Hani her şeye sinirlenmemek, daha böyle olayları güzel bir şekilde göğüste yumuşatabilmek falan. Bu arada son dönemlerde en sinirler Aslan ve Başak burçlarıymış. Ama 10 burca göre mi? Şimdi diğer 10 burç mutlu mu yani? Hiç sinirli değiller mi son aylarda? Bu da çok acayip bir şey. Neyse, Sertab Erener'le devam ediyoruz.

0: Sakin ol. Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün.

Özlem Tekin'den hep tek, hep yek dinleyelim. Onu arıyorlardı falan. Ne yaptılar bilmiyorum. Özlem Tekin'e gitti mi haberler? Bayağı güzel teklifler gelmişti. Bakalım önümüzdeki günlerde görecek miyiz onu tekrar? Güney'de yaşıyordu. Tabii hep tek, hep yek falan deyince aklıma Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisi geldi. Eşref tek olarak devam edecekmiş bir dijital platformda. Çünkü çok sevilmişti karakter. Özdemiroğlu olmayacakmış. Zaten olay orada Eşref tekti ve Eşref tek olarak bence de devam ederse gayet güzel olacak. Bunun da haberini vermiş olayım. Duymayanlar varsa dedikten sonra söz Özlem Tekin'de.

0: BFM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 469. Küpe FM reklam.

Can İvrek'le devam edelim. Geçmişte desin. Sevdik bu şarkıyı da, dinlemeye devam ediyoruz. Dinlemeye doyamıyoruz, biliyorsunuz. Dinlemeye doyamadığım bazı şarkılar var. Onları çalmaya da doyamıyorum bir şekilde sizlere. Bu arada Emircan İvrek geçtiğimiz günlerde bir

açıklama yapmış. Aşık olduğumda iyi hüzünlü şarkı yazamıyorum demiş. Belki de o anda o duyguyu yaşıyor sadece. Ama bazı söz yazarları der ya, başkalarının yaşadıklarından da yazıyorum diye. O da bayağı uçlarda bir şey. Ve işte Emircan İrek.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Bana ne bu sevdalardan diyecek Ezel. Ezel'le devam edeceğiz. Efendim Ezel'i seviyoruz. Her daim dinliyoruz. O güzel şarkılarıyla bizlerle olmaya devam ediyor dedikten sonra size şöyle ilginç bir haber vermek istiyorum. Güzel bir haber vermek istiyorum hayvanlarla alakalı. Macaristan güneş enerjili barınaklarla sokak köpeklerini dondurucu soğuktan kurtarmış. Tünel tipi barınaklar yapmış. Bütün dünyanın dikkatini çekiyormuş. Elektrik ya da yakıt kullanmadan yalnızca güneş ışığı ve yalıtımı tasarlamış. Çalışıyormuş bu sistem. Ne kadar güzel beraber yaşadığımız diğer canlıları da yaşatabilmek için, yaşatmak için elden geleni yapabilmek ki insanlar olarak bu zor olmasa gerek. Helal olsun Macaristan'a ve işte Ezel.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11 Küpe

0: Atiye ile olayla devam edelim. Sezen Aksu'nun sözlerini yazdı. Muhteşem bir Atiye şarkısı ve tabii ki Evli Mutlu Çocuklu Sanatçılar Kervanı'nda Atiye'yi zaman zaman çocuklarıyla, eşiyle de görüyoruz. Son dönemlerde yeni de doğum yaptı. Bir kez daha Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Böylesine tatlı çiftlerde birçok insana örnek oluyor. Hani sanat dünyasında zor sürüyor evlilikler falan derler ama normal hayata bakın, uzmanların yaptıkları açıklamalara. Yani normal hayatta da, normal vatandaşlar arasında da o kadar kolay sürmüyor artık evlilik kurumu, sürdürülemiyor. Geçinmeye gönül olması lazım demişler büyüklerimiz, doğru demişler. Ve işte Atiye olay.
1: Ya çekim öyle yapıyor.

0: Alep FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3'le kayıp kalple devam edelim. Bu arada Ayko Cepkin'den bir haber var. Kuşadası'nda yaşıyor kendisi. Aydın'da gelir vergi rekortmenleri arasına girmiş. Gelir vergisi rekortmenleri arasına. Vallahi helal olsun diyorum kendisine. Kolay bir şey değil biliyorsunuz. Kaldı ki bazen kazançlarını doğru bile bildirmeyen insanlar olabiliyor. Ünlüler dünyasında, ünlüler arasında. Ve işte efendim şimdi yine sözü en sevdiklerimizden birine bırakıyorum.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Berkay'la Nankördük'le devam edeceğiz. Canı sıkılanlar ve hayattan zevk almayanlar için elektroşok tedavisi başlatılmış. Şok tedavisi olan kişiler yeniden doğduklarını belirtmişler. Tabii bir şoka girip böyle bir durum söz konusu olabilir ama ay çok acayip ya. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Artık bence ne yapacağını şaşırmış durumda insanlık alemi. Bilmiyorum yani. Tehlikeli sularda yüzüyoruz. Berkay sizlerle.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

kaldırdım çay içtiğin bardağı. Rafa sakladım giydiğin ne varsa. Bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlama.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın tekrar görüşene kadar. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

rekabetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın, geride

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

yapıyorsak hükümet, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni geceleden sor, sır içim gidiyor, dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz, aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Şu elimi gelip o bele sarsam ya, beni karanlıklarından çekip alsan ya, yanındayken duyan bana olur uzay, benimle bir yıl daha kalsan ya, seninle ömür geçse bir yaşlanmam, paslanmayı bekle.